Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihti nautan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtsiganik CJWE.